that's his life.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
3: 17 Ağustos 1991. Nirvana, Smells Like Teen Spirit şarkısının videosunu Los Angeles Culver City'deki GMT stüdyolarında çekti.

0: Plak tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bir araba dolu sediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz.
2: Hi Barbie.
3: Hi Ken. Hit the radio fast and goes cruising
1: just as fast as she can now. TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribo Art'ta bu hafta Barbie filmiyle devam ediyor. 20 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Greta Gerwig imzalı Barbie izleyiciyle buluşuyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı film, mizahı, renkli görsel dünyası ve toplumsal rollere getirdiği yaratıcı bakışla son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. 20 Ağustos Perşembe günü saat 21'deki film gösterimi Türkçe altyazılı olarak gerçekleştirilecektir. Paribo Art'ta Summer Vibes etkinliği Emir Yargın Class Pop'la 21 Ağustos'ta devam ediyor. Bu özel konser serisinde Emir Yargın ve deneyimli müzisyen dostları dinleyicilerine her duygunun yaşandığı ve hep birazdan avaz avaz şarkıların söylendiği bir akşam sunuyor. Emir Yargın'la Class Pop gecesi 21 Ağustos Cuma günü 21'de Paribo Art'ta. Paribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribo.com adresinden veya Paribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribo Pass.
0: Paribo Art sundu.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: The Sisters of Mercy 40 yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en özgün seslerinden biri. Post-punk ve gothic rock temeli üzerine psikedelik dokular, metal hard rock etkileri ve dans odaklı ritimler ekleyen grup Dominion, Lucretia My Reflection ve Temple of Love gibi klasiklerle kendine has sound'unu kuşaklar boyunca taşımaya devam ediyor. The Sisters of Mercy 14 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Karnın zil çaldığında
5: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Alternatif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: karnın zil çaldığında...
1: Yüksek proteinli bir şeye, Dardanel tonlu aç ye.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl,

0: Radyo Eksen'de Kuşak Güray yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Küre yayında.
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
7: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Eksen'de yayın
7: kaldığı yerden devam ediyor.
6: 96.2
8: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 17 Ağustos 1968. The Doors Waiting for the Sun ile 4 hafta geçireceği Amerika albümler listesinde 1 numaraya yükseldi.

0: X'ten.
1: Radyo X'ten.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz arada sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

cuando hay una nieve. Y rezando por su calor, por su aliento.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz.
3: Hi Barbie.
4: Hi Ken. With the radio blast and goes cruising
2: just as fast as she can now. TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta bu hafta Barbie filmiyle devam ediyor. 20 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Greta Gerwig imzalı Barbie izleyiciyle buluşuyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı film, mizahı, renkli görsel dünyası ve toplumsal rollere getirdiği yaratıcı bakışla son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. 20 Ağustos Perşembe günü saat 21'deki film gösterimi Türkçe altyazılı olarak gerçekleştirilecektir. Paribu Art'ta Summer Vibes etkinliği Emir Yargın Class Pop'la 21 Ağustos'ta devam ediyor. Bu özel konser serisinde Emir Yargın ve deneyimli müzisyen dostları dinleyicilerine her duygunun yaşandığı ve hep bir ağızdan avaz avaz şarkıların söylendiği bir akşam sunuyor. Emir Yargın ile Class Pop gecesi 21 Ağustos Cuma günü 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

0: spor sonrası kendini kahveyle tazele.
1: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Çivogol Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 17 Ağustos 1968. The Rascals' People Got To Be Free ile 5 hafta bulunacağı Amerika Single'lar listesinde birinci sıradaydı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next.
6: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Pazartesi günlerden 17 Ağustos saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün Michael Kiwanuka ile açılışı yaptık. Danger Mouse'da kaydettiği Small Change albümündendi İlk şarkı The Rest of Me. Ardından 90'lara Red Hot Chili Peppers'la dönüyoruz, My Friends.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Another Sunny Day, Bela Sebastian, ardından Smokey and Your Soul Ain. Kısa bir araya gitmeden önce bugünkü program Midlake ile devam edecek. Meanwhile.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Yaklaşık 10 yılın ardından dönüş yapan Alabama Shakes, Radyo Eksen 96.2'de Kurt Vile sonrasında I Feel Hope Coming ile dinledik onları. Burası Radyo Eksen 16.38, sırayı Pixies aldı. Where Is My Mind?

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

1986 yazındaydık. The Smiths ve Queen Is Dead albümlerinin B yüzünden. 96.2'de There Is A Light That Never Goes Out. Bu saati Baltazar'la kapatalım radyolarınızda Bunker.

Korn'dan şahane bir soul funk örneği, aynı isimli albümden de dinlediğimiz Why Can't We Be Friends. Burası Radyo Eksen, bugünkü program Amy Winehouse'la devam ediyor. You know.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.

Daft Punk, Pharrell Williams işbirliği Lose Yourself to Dance. Tıpkı Get Lucky'de olduğu gibi bu şarkının gitarları da Nile Rodgers'a emanetti. 90-96-2 burası 8'e dek ben Güven yayındayım. Empire of the Sun'la bugünkü yayın devam edecek. High and Low.

Fran Healy vokaldeydi malumunuz. Travis'i Follow the Light'la dinledik. The Invisible Band albümlerinden bu şarkı. Sırada bir cover var. The Cure yorumuyla eksende Hello I Love You.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
0: 17 Ağustos 1968. The Rascals, People Got To Be Free ile 5 hafta bulunacağı Amerika Single'lar listesinde birinci sıradaydı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Radyo Eksen'de yayın, kaldığı yerden devam.

0: Jack White Connected by Love. Burası Radyo Eksen 96.2. Jack White dinlemişken 22-23 Ağustos'ta Park Orman'da gerçekleşecek ve Jack White'ın da Aurora, The Kills, Rikas ve daha birçok isimle beraber sahne alacağı Babylon Soundgarden için iki dinleyicimize çift kişilik davetiye vereceğim. Yapmanız gereken şey sadece söylediğim telefon numarasını aramak. İlk iki dinleyici davetiyelerin sahibi olacak. Numaramız 0212 335 45 26. Tekrarlıyorum, 0212 335 45 26 telefon numaralarımız.
1: It's a rainy afternoon, 1990. In a big city,

0: 96.2 Radyo Eksani. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz.
2: Hi Barbie!
3: Hi Ken! With the radio blast and goes cruising
1: just as fast as she can now. TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta bu hafta Barbie filmiyle devam ediyor. 20 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Greta Gerwig imzalı Barbie izleyiciyle buluşuyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı film, mizahı, renkli görsel dünyası ve toplumsal rollere getirdiği yaratıcı bakışla son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. 20 Ağustos Perşembe günü saat 21'deki film gösterimi Türkçe altyazılı olarak gerçekleştirilecektir. Paribu Art'ta Summer Vibes etkinliği Emir Yargın Class Pop'la 21 Ağustos'ta devam ediyor. Bu özel konser serisinde Emir Yargın ve deneyimli müzisyen dostları dinleyicilerine her duygunun yaşandığı ve hep bir ağızdan avaz avaz şarkıların söylendiği bir akşam sunuyor. Emir Yargın'la Class Pop gecesi 21 Ağustos Cuma günü 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Florence and the Machine yorumuyla Stand By Me. 96.6 burası 18.18. 8'e dek ben Güven yayındayım. 80'lere In Excess'le döndük kısa bir araya gitmeden önce. Radyolarınızda Never Tears Apart. Don't

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Karnın zil çaldığında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Eels Time'ın ardından 2 yıl kadar bekleyen Mark Oliver Everett yeni albümü Cookie Happened'la dönüş yaptı. Dinlediğimiz kayıt bu albümün single'larından I'm On Standby'dı Radyo Eksen'de. Şimdi Nathaniel Rateliff dinliyoruz. And It's Still Alright.
1: Ain't alright, the hardness of my head.

2010 Mayıs'ındaydı. Radyo Eksen 96.2'de 2 numaralı Falls albümüyle aynı isimli şarkı Total Life Forever. Eksendesiniz. Bugünkü program MGMT ile devam edecek. Me and Michael.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
1: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl,

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Shut Your Eyes, Snow Patrol'dan Ray Davies'i takiben dinledik. Eksendesiniz, bu saatin kapanışını Tame Impala yapacak. Wings of Time.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Programın dördüncü ve aynı zamanda son saatinin içindeyiz, 8'e dek. Ben Güven Radyolarınızdayım. Sonet Richard Ashcroft söyledi, ardından Stranglers ve büyük hitleriyle program devam ediyor. Golden Brown.

hali hazırdaki son albümleri Romance'den dinledik. Fontaines D.C. eksendeydi Favorite, takiben The Killers'la devam edelim. Kısa bir ara vermeden önce Spaceman.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

True. 80'ler başındaydık. Spandau Ballet. Radyo Eksen 96.2'deydi. Grubun gitaristi Al Green ve Marvin Gaye'den fazlasıyla etkilenerek yazdığını söylüyor bu şarkıyı. Aynı isimli albümden dinledik. Hala program devam edecek. Hunting High and Low.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Karnın zil çaldığında...
9: Yüksek proteinli bir şey ye, Dardanel tonlu aç ye.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo.

Long Slow Goodbye, Queens of the Stone Age eksendeydi. Bu akşam kapanışı Pearl Jam, Right Act albümlerinin ilk single'ı I Am Mine'la yapacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba. Ben Çağlan. 2 saat boyunca burada olacağım. Bu akşamki Lanet'te toplam 27 şarkı dinleyeceksiniz. Bunlardan ilkini açılışta dinledik. İngiliz grup Diamond Head ilk albümünü 1980 yılında Lightning to the Nations adıyla yayınlanmıştı. Bu albümden dinlediğimiz parça yıllar sonra Metallica tarafından cover'ı yapılmış olan Am I Evil'dı. Şimdiki parça Motörhead'e ait. Grubun Bastards albümünden bir parça Born to Raise Hell.

Motörhead'den sonra bir başka İngiliz grubunda sıra Whitesnake. Grubun Slide It In adını taşıyan albümden bir parça seçtim, Standing in the Shadow.

96.2 Radyo Eksen'de Lanettesiniz. Lanette sıradaki parça Mötley Crüe'dan gelecek. Grubun ilk albümü 1982 yılında Too Fast for Love adıyla yayınlanmıştı. Bu albüm grubun katıksız heavy metal çaldığı iki albümden biri olarak da tanımlanabilir. Şimdi bu albümden bir parça dinleyeceğiz. Take Me to the Top.

iki Amerikalı grubu peş peşe dinledik. Bunlardan ilki Wasp'tı. Grubun 3. albümü Inside the Electric Circus 1986 yılında yayınlandı. İlk iki albümde bas gitar çalan Blackie Lawless bu albümde gitar çalmaya başlamıştı. Bu albümden dinlediğimiz parça I Am Alive'dı. Hemen ardından Twisted Sister dinledik. Grubun en çok sevilen albümlerinden biri 1984 tarihli Stay Hungry'ydi. Bu albüme adını veren parçayı dinledik. Şimdiki parça Europe'a ait. Final Countdown albümünden bir parça Ninja.

Cinderella'nın ilk 3 albümü herkes tarafından sevilen bilinen albümlerdir. Fakat 90'lı yılların başında Seattle çıkışlı grunge akımının patlamasıyla bu tip grupların hepsi artık popülaritesini kaybetmişti. Bunlardan bir tanesi de Cinderella'ydı. Grubun 1994 yılında yayınlanan Still Climbing albümü o yüzden hiç dikkat çekmedi. Ve grubun uzun sessizliğinden önceki yayınladığı son stüdyo albümüydü bu. Bu albümden yani Still Climbing'den dinleyeceğimiz parça Talk Is Cheap.

Lanet'te sık sık çaldığım gruplardan bir tanesi var sırada. Danimarkalı Pretty Maids grubun ikinci albümü Future World 1987 yılında yayınlanmış ve dünya çapında başarı kazanmıştı. Bu albümden dinleyeceğimiz parça Love Games.

Dinlediğiniz parça Kiss'e aitti. Asylum albümünden geldi. Tears Are Fallen. Şimdi Thunder Mother dinleyeceğiz. Tamamı kadınlardan kurulu. İsveçli grup Thunder Mother'ın kendi adını taşıyan albümü bu yıl piyasaya çıktı. Bu aynı zamanda grubun 3. stüdyo albümü. Bu albümden dinleyeceğimiz parça aynı zamanda albümden çıkan ilk single olacak Whatever.

Bu pazar yani 13 Mayıs günü Kadıköy sahnede İsveçli grup Tribulation ilk Türkiye konserini verecek. Konserin biletleri Biletix ve Hammer Müzik'te satışta diyelim. Ve şimdi Tribulation'ın geçen yıl çıkarttığı Down Below albümünden bir parça dinleyelim, Nightbound.

Bir başka İsveçli grup da sıra. Ghost grubun Haziran'da çıkacak albümü öncesi bir single'ı çıktı. Bu single'ı daha önce Lanet'te çalmıştım. Şimdi bir kez daha çalıyorum. Rats.

Amerika'da 80'li yılların ortasında 4 tane Amerikalı thrash grubuna Big Four adı verilmişti. Hatırlarsanız 2010 yılında Sonisler Festivali'nde bu Big Four da İstanbul'da bir konser vermişti İnönü Stadı'nda. Şimdi bu Big Four'u oluşturan 4 gruptan ikisini peş peşe lanette çalacağım. Bunlardan ilki Slayer olacak. 1990 tarihli Seasons'ın The Abyss albümünden bir parça Blood Red ve hemen ardından Megadeth dinleyeceğiz. Grubun ilk albümü Killing Is My Business'tan melodisini hatırlayacağınız bir parça gelecek, Mechanics.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'te Megadeth'in Mechanics şarkısını dinledik. Bu şarkının melodisini bildiğinizden bahsetmiştim. Şarkıyı ilk kez Megadeth'ten dinliyorsanız bu beste aslında Dave Mustaine'e ait ve Metallica'nın ilk albümü Kill 'Em All'da The Four Horsemen adıyla kullanılmıştı. Fakat sözleri yazan Dave Mustaine olmadığı için kendi sözleriyle aynı besteyi Megadeth'in ilk albümü Killing Is My Business'ta kullandı Mechanics. Şimdiki parça Volbeat'ten gelecek. Grubun patlama yaptığı albüm Rock the Rebel Metal the Devil 2007 yılında yayınlanmıştı. Bu albümden dinleyeceğimiz parça Sad Man's Tongue.

Norveç menşeli Audrey Horn'dan dinledik az önce. Grubun son albümü Blackout bu yıl piyasaya çıktı. Bu albümden dinlediğimiz parça Midnight Man oldu. Şimdiki parça Alman grup Crematory'den gelecek. Grup 1997 tarihli Awake albümünde bir de cover parçaya yer vermişti. Bu cover'ı dinleyeceğiz şimdi. Parçanın adı Temple of Love. Parçanın gerçek sahibi Sisters of Mercy. Cover'ını dinleyeceğimiz grup ise Crematory. Şimdi Lanet'te.

0: Lanete bir başka cover parçayla devam ediyoruz. Bu parçanın orijinali The Animals'a ait. Ever Eve coverlamış The House of the Rising Sun.
1: They call the rising sun.

Katatonya ve Pantera'dan dinlediğimiz parçalardan sonra şimdi Testament'ten gelecek bir parça. Grubun 3. albümü Practice What You Preach'te Testament'i ilk kez bir balat kaydetmişti ve o kadar beğenildi ki bu parça daha sonraki birkaç albümle de Testament bir tane balat yerleştirmeyi ihmal etmedi. Şimdi Testament'in yaptığı ilk baladı dinliyoruz, The Ballad.

İsveçli grup Therion'un son albümü Beloved Antichrist bu yıl piyasaya çıktı. Bu albümden Garden of Peace az önce lanetteydi. Şimdiki parça Pink Floyd'a ait, grubun 94 tarihli Division Bell albümünün kapanış parçasını dinleyeceğiz şimdi. High Hopes.

Bu akşamki Lanet'in son iki parçasına geldik. Bu iki parça iki İngiliz grubundan gelecek. Önce Anathema, ardından My Dying Bride'ı dinleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen.

teeth and go charging up the hill.

0: won't you just hear me, my darling?
1: 96.2 Radyo Esen. Radyo Esen.